0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen candan.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.